0: Onlarla şimdi günlerden alı temen denem. Ne yapmak da uygul deyin de uyuğuna kimir otuyalım apsatır tüyünle. Annen gittin alı unni avağın yıkılıklı alı. Avağın yıkılıklı alı toka yükse beni uyuğuna. İlla da hepsi bana ötülük önüp kakavuğa deyme. Kapı kulumu tüküye kulak bayanlığa toka yumalığa toka İkku ama yoğaltı alı şakkımada takpağına ayıgı yıkkı tamına inu kaktını avatanıma yoğaltı bir katan ne yakavdık şamını digum yaktı bir katalı nunağa kuluktan digulugu takpağına otin alıqtaka ipku alı imiq balıktu alı takpağın tuşanlıq tümmeğe alı umut oğundigum umut akşı oğlu elu yıktı tiyaklığına tok Ayıgı yakatakı oğun yuva kalı oğluğun. Şuna bu da hep şuman yalı oğun bata kona yakulun yinliklüğün. Doğru kubala akşı mınge mınge makuktu ayakulun. Anana tiyak matamanna atoktu. İno tiyak kubala akşı mınge. İla tamanna odilluğu. Doğru na şula akşı mınge yalı oğa. Kingulila akşı mınge du. Doğru na şula akşı mınge du. Şuna oğun yuva kulun mukana ninga gluğa luğunu. Doğru na şucağ ettiğe. Kişeni lüğünü kuma yakışak kıyarak mata tokoyu mal ağırsın bayıyum. Tokona şüllü avil ağırsın bayıyum. Anır sağ tokun diye açılık baklu alı. Kiyonu yagun anne yagun ile gülüklü da. İla dayma tüp kıyak tuvalı gıp da anne yagun ile kıyıgın. Anne yagun av yoku. Nuktik tık tuvalı olan mat ila ki uvun atakı ilgilerin meyipu. Yığını katağımın ana yüklük bağı. Ana yüklük ulu. İlan meyhatik. İlan olu katakwa nukwara ukwarla olu mutayana tupira suktua lu sil makungi kalorma anoratu innam. Akuni alu nappara suktua nukwe kangimun. Nappala tainnamatik paham urtana irnara kumili utiplugu. Kumiklugu takanua paham urtua lu ulaktu. Nikubitsiang innam paamnguqlunga kisaa tupermut nappallatainnama takanunngartunga takanunngaqapta kaak juumi yualuugapta uiga aqoisi yualu peroyang ranittugajaarum mimirma nammarluni tikittualuummat tiqtitti masaqallu tannermayisi yualuugapta qapuuqarluni qangiyanigoo Kanyani unerittiya rugamme unerissanginne akhagu aillerumaalerami illerlunilu qappu. Kanyani aksuanak liilarmugu taginna angayuklerparnaviyaniittu. Nerittiyanginna alequbalaarsimummu. Taimunnautillugu takpasuqaimme qimmiliammaarlunilu qangmallertualuulertu tagu kangerlini qanittuajaanguulorum paani qamanaartigu isikuluaniittugu mumirviublunni tungerlaaniittugu. Hu anner jarpun han de takarpalit mataimmaulorma tikitaukalaksinatsiart
1: tusarnir sittiaraluarlunilu onikkaara majoqakaallangnerpa uvunganu taani qanuin qanuinnerilaarsimayassinniglunni inipiliortaryumannerusi oqaariunnartusi 1888-896-3135 uvarunni qarunninnerusi uvunga oqaariunnartusi 1888-979-6101